0: Wiedzy.
1: Adı?
0: Ki şubi közü göre yönen peki ya.
1: Kim hanım dedi?
0: Şubi var ya hanım öyle.
1: Sonun adasını ya, lise anı sonu ya, diriyan çoğulu bazar dedi.
0: Sanı bazı ya.
1: Bu var mı abu sordu sanı ayı ki dedi.
0: La teşi var, feri şunlu onca.
1: Eskidi bazar dedi nana la.
0: La, yaha kulağı feri bazı sunlu la, eda.

0: Sunuba'yı bana zıcı yabasın.
1: Sunna çi mayre sana ni suni tevra ni ma press gasi ne bir yazı.
0: Ella unça banos ne.
1: İki purani gido bato kulyo motor çalyo gumna gaula kalikot ko bani yastu lagi hai bir yazı.
0: Acha ki git ko bolte hi banna unça.
1: Pure mala kasto tyo agadi chahi aena ke bato kulyo motor çalyo
0: जाउला कालीकोटको
1: भन्नुस् के यो गीत